Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sorû dera min.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret et elya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çen

Kudüs mü nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esekut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Oh, je l'envoie rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Ne oldu?
2: Ne?
1: Oğlum.

ay evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy soru deramın

0: Hapsalemi tamam ede heşir abdale ve der imana bavete megelo ve ismin emine de sehvali dina ve resul ya. Mesela kadar tavanı da kimra mişane gildi megul ya na ve rahmeti ve terze ede hakim işim ne zarı bile kerem kim. Le arabey nizam mişir ve terezü terez bavir akut imsem edan hiyal ve ismin emine derde kul bu hiyal ve cehde kemme uveydil. Ah uveydil dil uveydil.
1: Ben kuramayı istedim.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin be hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe ra.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelihvarın

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Allah Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayara. Kule plaza akım kabile iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli bende çöpki. Haydi kule haydi.
2: La bela çirili hani ma hacay. Halisi ve gahva gahva.
3: La ya çirili la. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

hamuru çalma. Bakın ya dedi la işaret edesin. Az düşüme dedi desim acelin. Cüme desim acorin. Ne dişi elleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Allah Resulü Asim'in raçumini cem yandacıydı. Türkiye mi diyeke benzer abi çabı. Gül abis mi teyli çapıl. Bireyce porke jenal kandile. Gerdemde racu da kondurayan tabi çartıl ya bilir misin aşka faiz bir ve mırat tarat değildir bazı bir adı fırı kemin evesi ihvabi dina barış gül ya mesel kudar kavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeydi hakimi şemli edi arabi halukat dedi gerdin ya khabkab geber guhara le kerem kim geli havalı okur no çıka vurin mücid ve terezü terez bağlı rakuat yer şemina khiyalı khamakin rıdya vaydil vaydil vaydil vaydil Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vayd

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çen